Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdim çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna?

0: Do you find yourself reaching for reading glasses more often? Lens procedures at LASIK MD can help you see clearly at every distance without relying on readers or contacts. Start enjoying the little things again. Book your free consultation today at LASIKMD.com.
1: Kaçmaya çalıştığım gerçek bir gün karşına çıkacak. Ve işte o gün kaçacak yerin olmayacak. Ben senin varlığını seviyorum.
2: Yokluğunu seviyorum. Sana ulaşamadığım dakikalarda. Seni duymayı, seni özlemeyi. Hiç görmesem bile seninle olmayı seviyorum. Hiç korkmuyorum seni sevmekten. Senin gülüşünü seviyorum.
1: Her bana bakışında, gözlerinde okuduğum o duyguyu, gözlerindeki gözlerimi seviyorum. Gönlünü seviyorum. Özünü seviyorum senin. Dudaklarındaki sözlerimi seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
2: Ben sendeki o sıcaklığı, sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akan gözyaşlarını, en çok dağınık olduğunda saçlarını, beni arayan ellerini seviyorum. Yalnızlığımı seviyorum, sebebi sensen. Ayrılığını seviyorum, en çok yalnız kaldığında. Beni bulan gönlünü seviyorum. Ben en çok senin bana olan sevgini seviyorum.
1: İçimden haykırmak geliyor. Dünyaya sığdıramadığım seni kalbime sığdırmak geliyor. Ağlamak geliyor seni görmezsem. Özlemek geçiyor içimden seni. Sevmek geçiyor. İçimden sana doğru giden bin bir türlü yol geçiyor. Korkmuyorum seni sevmekten. Ben yalnızca seni seviyorum. Ne o muhteşem güzelliği, ne kalbimdeki özelliği, ne de sevdiğim için değil. Seni yalnızca sen olduğun için, ruhun için, kalbin için, aklın ve sevgin için seviyorum seni.
2: Ben seni en çok kendim için seviyorum. Belki de ilk defa bencil oluşumu sana borçlu olduğum için. Seni her şey için seviyorum. Ve sahip olmadığım hiçbir şey için.

0: sıcaklık veriyor diye seviyorum seni. Benimle aynı zamanı paylaştığın için seviyorum. Ben seni benimle yaşadığın için, benden hiç gitmediğin için seviyorum. Beni hiç terk etmediğin için. Ellerini seviyorum. Allah'a açıldığında.
1: Kalbini seviyorum kapıları açıldığında. Ve gözlerini seviyorum. Ve her karşımda kapının açıldığında, bana baktığında içimde yakaladığın coşkumu seviyorum. Her bana baktığında seni sevdiğimi hatırlamayı seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. O kadar çok seviyorum ki seni sevmeyi. Yalnızca sen olduğun için hayatımda kendimi bile seviyorum sen olunca aklımda. Kalbimi seviyorum. Seni seviyor diye. Gözlerimi seviyorum seni görüyor diye. Ruhumu seviyorum. Senin ruhuna bu kadar yakın diye. Gülümsemeni seviyorum seni düşününce. Ayakta kalışımı seviyorum sebebi sen olunca. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
0: Ben sana olan sevgimi yazan kalemimi seviyorum. Senin adını yazdığım kağıdı seviyorum. Sana olan sevgime benzettiğim her sevgiyi seviyorum. Bana seni hatırlatan her şey, sana giden yolları seviyorum. O kadar çok seviyorum ki seni. Seni kaybetmek korkusunu bile, içinde yalnızca sen olduğun için, sana karşı duyduğum bir duygu olduğu için, korkumun sebebinde sen olduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Seni sevmekten.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

Söylesem büyüsü bitecekti. Söylesem kelimeler yetmeyecekti. Oysa bambaşka bir şiirimdir yazamadığım. Kimi gün koşacak yolum, kimi gün kırık bir kolumdum. Kimi gün deli dolu akan nehrim, kimi gün içime akıttığım zehrimdin. Sustum, yumruklarımı sıkarak. Sustum, düşlerime saklanarak. Sustum, yastıklara sarılarak. Hep sustum. Ve şimdi bir çığlık gibi kanasam da yüreğimde, hala susma hakkımı kullanıyorum. Sadece sana güle güle diyorum. Kim?

ya kızım, sen sevmesini bilmeyen, aşk için hiç değmeyen birisin. Aynı zamanda zır delinin birisi. Adını kalbime aşkla yazmıştım. Güzel bir hayali gerçek sanmıştım. Senin sevgine nasıl da kanmıştım. Seni sevdiğim için özür dilerim. Aşkından karşılık beklemek suçmuş. Şu vefasız dünyada neler yokmuş. Senin beni sevmeye niyetin yokmuş. Seni sevdiğim için özür dilerim.

bana henüz yolunu, sonu budur denmedi. Ben ömrümü harcadım, bu yollar tükenmedi.

düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözümde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.

Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi.

Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum.

sen benimsin hayal gözlüm. Şu yarınlar ikimizin, sensiz olmak asla olmaz. Ben senden hiç ayrılamam ki.

Senin hiç aşk için gözyaşın aktı mı? Damarlarında dolanan kan alev alev içini yaktı mı? Sevda güneşin tam doğdu sandığın anda battı mı? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Senin umutların, düşlerin tek bir aşk oldu mu? Yüreğin onun sevgisiyle buram buram doldu mu? Tomurcuk olmuş aşk güllerin açmadan soldu mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Senin hiç gecelerini sevdiğinin nurlu yüzü aydınlattı mı? Ellerini, onun elleri sevda ateşiyle yaktı mı? Gözlerin sevdiğinin yollarına hasretle baktı mı? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç gözyaşlarını yağmur ile yarıştırdın mı? Onun hayaliyle yaşayıp hayatını birbirine karıştırdın mı? Kollarını belki açar diye ona doğru koşuşturdun mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Senin hiç her bakışında sevdiğin yüreğini hoplattı mı? Aşk ateşi yaktı, küllerini savurttu mu? Seven yüreğine sen istemeden kelepçe vuruldu mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç delice severken sevdiğinden koptun mu? Duvarları onun resmiyle kaplayıp ağlayarak baktın mı? Genç yaşta aşk sinene vurdu, çöktün mü? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç esen rüzgarda sevdiğinin sesini duydun mu? Açan her gülde ondan bir nebze olsun koku buldun mu? Pencerene konan her kuşa ondan haber sordun mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç acaba aşık oldun mu? Sevda ateşiyle sararıp soldun mu? Gelir diye yollarına bakıp gelmedikçe kahroldun mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Biliyorum şimdi, sen beni hiç sevmemişsin ki, koskoca yüreğinin küçücük bir köşesini bana vermemişsin ki, seni ölümüne sevmiştim, sen hiç bilmemişsin ki. Olsun be gülüm, canın sağ olsun. Ben yine de sevmiştim seni, canın sağ olsun.

Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

bir akşamüstü güneş batarken ben geleceğim aklına birden. Rüzgarlar dağıtacak saçlarını, ben geleceğim aklına, ağlayacaksın. Gün gelip otursan nikah masasına, mutluluk hayaliyle atsan imzanı da. Eşinle yapacağın ilk dansında ben geleceğim, ben geleceğim aklına, ağlayacaksın.

Bir sabah aniden çıkıp da gelsen, işte ben buradayım, bak döndüm desen, elini, tenini, sıcacık nefesini, inan ki seni, tek seni özledim, özledim, seni özledim. Gelmedin, çıldırdım, yolunu gözledim. Seni inan sevgilim, kendimden bile gizledim. Özledim, inan ki seni özledim, Yokluğun cehennem, gidişin ölüm. Sen yoksun yanımda, çektiğim zulüm. Belki bir gün vazgeçer de dönersin gülüm. Özledim, inan ki seni özledim, Neredeydin, bilemem bunca zaman. Yeminler olsun ki aklımdan çıkmadım bir an. Bir bilsen sensiz ne çektim o zaman. Özledim, tek seni özledim, tek seni özledim.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Analar bize seslenirdi taş avlularda. Koşarak gelirdik. Koşarak ağrıyan yoksul çocukluklarda. Türküler, maniler duyulurdu daracık sofalarda. Yara benden, yara benden. Ok senden, yara benden. Ne sende ok tükenir, ne acı yara benden. O analar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar mağrur mabetler gibi susardılar. Eyvanlarda serin yaz geceleri kurutulmuş patlıcanları tokuştururdu rüzgar. Bir kahvenin telvesinde boğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş avlulardan. Koşarak gelirdik, koşarak yırttığımız sokaklardan. Türküler, maniler duyulurdu ilenen avutlardan. Su olup taşabilsem, dağları aşabilsem, ne kadar sevinirdim sana yaklaşabilsem. O anılar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar ana kokar, gül bakar, şehriye açardılar. Analar gökyüzüne ne güzel bakardılar. Analar saçlarında aklıkları kınalarla kandırıp, kandillerde mum yakar, yatırlarda mahcup dilekler tutardılar. Herkesin anısı bir defa ölür. Ölür kınaları, yemek tarifleri ve türküleri. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür sevgileri, korkuları ve öpüşleri. Herkesin anası bir defa ölür. Bir hançer birden böler ikiye yüreklerimizi.

ya kızım, sen sevmesini bilmeyen, aşk için hiç değmeyen birisin. Aynı zamanda zır delinin birisi. Adını kalbime aşkla yazmıştım. Güzel bir hayali gerçek sanmıştım. Senin sevgine nasıl da kanmıştım. Seni sevdiğim için özür dilerim. Aşkından karşılık beklemek suçmuş. Şu vefasız dünyada neler yokmuş. Senin beni sevmeye niyetin yokmuş. Seni sevdiğim için özür dilerim.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallah billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

Bana henüz yolunun sonu budur denmedi. Ben ömrümü harcadım, bu yollar tükenmedi.

düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözümde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar.

Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum.

0: susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin.
1: Herkes unuttu gitti.
0: Ben de unuttum her şeyi.
1: Bari, bari.

Senin hiç aşk için gözyaşın aktı mı? Damarlarında dolanan kan alev alev içini yaktı mı? Sevda güneşin tam doğdu sandığın anda battı mı? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Senin umutların, düşlerin tek bir aşk oldu mu? Yüreğin onun sevgisiyle buram buram doldu mu? Tomurcuk olmuş aşk güllerin açmadan soldu mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Senin hiç gecelerini sevdiğinin nurlu yüzü aydınlattı mı? Ellerini, onun elleri sevda ateşiyle yaktı mı? Gözlerin sevdiğinin yollarına hasretle baktı mı? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç gözyaşlarını yağmur ile yarıştırdın mı? Onun hayaliyle yaşayıp hayatını birbirine karıştırdın mı? Kollarını belki açar diye ona doğru koşuşturdun mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Senin hiç her bakışında sevdiğin yüreğini hoplattı mı? Aşk ateşi yaktı, küllerini savurttu mu? Seven yüreğine sen istemeden kelepçe vuruldu mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç delice severken sevdiğinden koptun mu? Duvarları onun resmiyle kaplayıp ağlayarak baktın mı? Genç yaşta aşk sinene vurdu, çöktün mü? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç esen rüzgarda sevdiğinin sesini duydun mu? Açan her gülde ondan bir nebze olsun koku buldun mu? Pencerene konan her kuşa ondan haber sordun mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç acaba aşık oldun mu? Sevda ateşiyle sararıp soldun mu? Gelir diye yollarına bakıp gelmedikçe kahroldun mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Biliyorum şimdi, sen beni hiç sevmemişsin ki. Koskoca yüreğinin küçücük bir köşesini bana vermemişsin ki. Seni ölümüne sevmiştim, sen hiç bilmemişsin ki. Olsun be gülüm, canın sağ olsun. Ben yine de sevmiştim seni, canın sağ olsun.

0: Kaçmaya çalıştığım gerçek bir gün karşına çıkacak. Ve işte o gün kaçacak yerin olmayacak. Ben senin varlığını seviyorum.
1: Yokluğunu seviyorum. Sana ulaşamadığım dakikalarda. Seni duymayı, seni özlemeyi. Hiç görmesem bile seninle olmayı seviyorum. Hiç korkmuyorum seni sevmekten. Senin gülüşünü seviyorum.
0: Her bana bakışında, gözlerinde okuduğum o duyguyu, gözlerindeki gözlerimi seviyorum. Gönlünü seviyorum, özünü seviyorum senin. Dudaklarındaki sözlerimi seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
1: Ben sendeki o sıcaklığı, sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akan gözyaşları, en çok dağınık olduğunda saçlarını, beni arayan ellerini seviyorum. Yalnızlığımı seviyorum, sebebi sensen. Ayrılığını seviyorum, en çok yalnız kaldığında. Beni bulan gönlünü seviyorum. Ben en çok senin bana olan sevgini seviyorum.
0: İçimden haykırmak geliyor. Dünyaya sığdıramadığım seni kalbime sığdırmak geliyor. Ağlamak geliyor seni görmezsem. Özlemek geçiyor içimden seni. Sevmek geçiyor. İçimden sana doğru giden bin bir türlü yol geçiyor. Korkmuyorum seni sevmekten. Ben yalnızca seni seviyorum. Ne o muhteşem güzelliği, ne kalbimdeki özelliği, ne de sevdiğim için değil. Seni yalnızca sen olduğun için, ruhun için, kalbin için, aklın ve sevgin için seviyorum seni.
1: Ben seni en çok kendim için seviyorum. Belki de ilk defa bencil oluşumu sana borçlu olduğum için. Seni her şey için seviyorum. Ve sahip olmadığım hiçbir şey için. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Her dakika seninle olmayı seviyorum. Gözlerimi her açtığımda aklıma gelişini seviyorum. Her gece uyumadan önce seni sevdiğim aklıma gelince, sensiz uyumayı bile seviyorum. Uyumadan önce seni düşününce.
0: Ben seni en çok umutsuzluğunda beni bulduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben seni bu şehirde olduğun için değil, benimle aynı toprağa ayak bastığın için, benimle aynı gökyüzünü paylaştığın için seviyorum. Geceleri benim yüzüme vuran ay ışığı senin de gözlerine vurduğu için seviyorum. Benim kemiklerimi ısıtan yaz güneşi sana da sıcaklık veriyor diye seviyorum seni. Benimle aynı zamanı paylaştığın için seviyorum. Ben seni benimle yaşadığın için, benden hiç gitmediğin için seviyorum. Beni hiç terk etmediğin için. Ellerini seviyorum.

yazan kalemimi seviyorum. Senin adını yazdığım kağıdı seviyorum. Sana olan sevgime benzettiğim her sevgiyi seviyorum. Bana seni hatırlatan her şey, sana giden yolları seviyorum. O kadar çok seviyorum ki seni, seni kaybetmek korkusunu bile, içinde yalnızca sen olduğun için, sana karşı duyduğum bir duygu olduğu için, korkumun sebebinde sen olduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

Gençliğime vurulan prangalar, ömrümde yakılmış mektuplar, sen ömrümün alınması, tövbelerime olan dualarım, sen duygularıma vurulan karanlıklar. Ayrılığında eriyen bir gencim şimdi, gözyaşlarım, gözyaşlarım mühür olmuştur bu sevdaya. Neyleyim canım, geçit vermezler düşman bize. Yaralı bir ceylandın sen, dağ başlarında dolaşan, kaçak bir firardım ben sevdiğim seni.

Üşüyen ellerinden tutsana. Bu can sende hayat buldu. Gidişin ölümüm olur sevdiğim bilesin. Yakaran dualarımla geliyorum sana sevdiğim. Bir gencin ızdırabıdır bu sana. Yok olan varlığımın yeniden var edişi sensin bilesin sevdiğim. Yakaran duygulardır sana aykırışım. Sesim çığlık olur, yükselir engin dağlara. Feryadım, feryadım sanadır sevgili. Dur, dur cani, bir başıma bırakma.

Söylesem büyüsü bitecekti. Söylesem kelimeler yetmeyecekti. Oysa bambaşka bir şiirimdir yazamadığım. Kimi gün koşacak yolum, kimi gün kırık bir kolumdum. Kimi gün deli dolu akan nehrim, kimi gün içime akıttığım zehrimdin. Sustum, yumruklarımı sıkarak. Sustum, düşlerime saklanarak. Sustum, yastıklara sarılarak. Hep sustum. Ve şimdi bir çığlık gibi kanasam da yüreğimde, hala susma hakkımı kullanıyorum. Sadece sana güle güle diyorum. Kim

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdim çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna?

0: at cincinnatiopen.com.
1: Senin hiç aşk için gözyaşın aktı mı? Damarlarında dolanan kan alev alev içini yaktı mı? Sevda güneşin tam doğdu sandığın anda battı mı? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Senin umutların, düşlerin tek bir aşk oldu mu? Yüreğin onun sevgisiyle buram buram doldu mu? Tomurcuk olmuş aşk güllerin açmadan soldu mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Senin hiç gecelerini sevdiğinin nurlu yüzü aydınlattı mı? Ellerini, onun elleri sevda ateşiyle yaktı mı? Gözlerin sevdiğinin yollarına hasretle baktı mı? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç gözyaşlarını yağmur ile yarıştırdın mı? Onun hayaliyle yaşayıp hayatını birbirine karıştırdın mı? Kollarını belki açar diye ona doğru koşuşturdun mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Senin hiç her bakışında sevdiğin yüreğini hoplattı mı? Aşk ateşi yaktı, küllerini savurttu mu? Seven yüreğine sen istemeden kelepçe vuruldu mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç delice severken sevdiğinden koptun mu? Duvarları onun resmiyle kaplayıp ağlayarak baktın mı? Genç yaşta aşk sinene vurdu, çöktün mü? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç esen rüzgarda sevdiğinin sesini duydun mu? Açan her gülde ondan bir nebze olsun koku buldun mu? Pencerene konan her kuşa ondan haber sordun mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç acaba aşık oldun mu? Sevda ateşiyle sararıp soldun mu? Gelir diye yollarına bakıp gelmedikçe kahroldun mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Biliyorum şimdi, sen beni hiç sevmemişsin ki. Koskoca yüreğinin küçücük bir köşesini bana vermemişsin ki. Seni ölümüne sevmiştim, sen hiç bilmemişsin ki. Olsun be gülüm, canın sağ olsun. Ben yine de sevmiştim seni, canın sağ olsun.

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdim çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna?

Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim, hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar.

Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum.

gençliğime vurulan prangalar, ömrümde yakılmış mektuplar, sen ömrümün alınması, tövbelerime olan dualarım, sen duygularıma vurulan karanlıklar. Ayrılığında eriyen bir gencim şimdi, gözyaşlarım, gözyaşlarım mühür olmuştur bu sevdaya. Neyleyim canım, geçit vermezler düşman bize. Yaralı bir ceylandın sen, dağ başlarına dolaşan. Kaçak bir firardım ben sevdiğim, seni, seni kurşunlar içeri.

sana bana. Üşüyen ellerinden tutsana. Bu can sende hayat buldu. Gidişin ölümüm olur sevdiğim bilesin. Yakaran dualarımla geliyorum sana sevdiğim. Bir gencin ızdırabıdır bu sana. Yok olan varlığımın yeniden var edişi sensin bilesin sevdiğim. Yakaran duygulardır sana aykırışım. Sesim çığlık olur, yükselir engin dağlara. Feryadım, feryadım sanadır sevgili. Dur, dur cani, bir başıma bırakma.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

Söylesem büyüsü bitecekti. Söylesem kelimeler yetmeyecekti. Oysa bambaşka bir şiirimdir yazamadığım. Kimi gün koşacak yolum, kimi gün kırık bir kolumdun. Kimi gün deli dolu akan nehrim, kimi gün içime akıttığım zehrimdin. Sustum, yumruklarımı sıkarak. Sustum, düşlerime saklanarak. Sustum, yastıklara sarılarak. Hep sustum. Ve şimdi bir çığlık gibi kanasam da yüreğimde, hala susma hakkımı kullanıyorum. Sadece sana güle güle diyorum. Kim

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallah billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin ha.

Bir sabah aniden çıkıp da gelsen, çıkıp da gelsen, çıkıp da gelsen. İşte ben buradayım, bak döndüm desen. Elini, tenini, sıcacık nefesine. İnan ki senin, tek seni özledim, tek seni özledim, tek seni özledim, tek seni özledim. Özledim, özledim, seni özledim. Gelmedin, çıldırdım, yolunu gözledim. Seni inan sevgilim, kendimden bile gizledim. Özledim, özledim, inan ki seni özledim, inan ki seni özledim, inan ki seni özledim. Yokluğun cehennem, gidişin ölüm. Sen yoksun yanımda, çektiğim zulüm. Belki bir gün vazgeçer de dönersin gülüm. Özledim, özledim, inan ki seni özledim, inan ki seni özledim, inan ki seni özledim. Neredeydin, bilemem bunca zaman. Yeminler olsun ki aklımdan çıkmadım bir an. Bir bilsen, sensiz ne çektim o zaman. Özledim, özledim, tek seni özledim, tek seni özledim, tek seni özledim.

sen benimsin hayal gözlüm. Şu yarınlar ikimizin, sensiz olmak asla olmaz. Ben senden hiç ayrılamam ki.

ya kızım, sen sevmesini bilmeyen, aşk için hiç değmeyen birisin. Aynı zamanda zır delinin birisi. Adını kalbime aşkla yazmıştım. Güzel bir hayali gerçek sanmıştım. Senin sevgine nasıl da kanmıştım. Seni sevdiğim için özür dilerim. Aşkından karşılık beklemek suçmuş. Şu vefasız dünyada neler yokmuş. Senin beni sevmeye niyetin yokmuş. Seni sevdiğim için özür dilerim.

bir akşamüstü güneş batarken ben geleceğim aklına birden. Rüzgarlar dağıtacak saçlarını, ben geleceğim aklına, ağlayacaksın. Gün gelip otursan nikah masasına, mutluluk hayaliyle atsan imzanı da. Eşinle yapacağın ilk dansında ben geleceğim, ben geleceğim aklına, ağlayacaksın.

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdim çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut gönlüm, unut gönlüm, boş ver gönlüm.

Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar.

Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum.

Gençliğime vurulan prangalar, ömrümde yakılmış mektuplar, sen ömrümün alınması, tövbelerim olan dualarım, sen duygularıma vurulan karanlıklar. Ayrılığında eriyen bir gencim şimdi, gözyaşlarım, gözyaşlarım mühür olmuştur bu sevdaya. Neyleyim canım, geçit vermezler düşman bize. Yaralı bir ceylandın sen, dağ başlarına dolaşan. Kaçak bir firardım ben sevdiğim. Seni, seni kurşun.

Üşüyen ellerinden tutsana. Bu can sende hayat buldu. Gidişin ölümüm olur sevdiğim bilesin. Yakaran dualarımla geliyorum sana sevdiğim. Bir gencin ızdırabıdır bu sana. Yok olan varlığımın yeniden var edişi sensin bilesin sevdiğim. Yakaran duygulardır sana aykırışım. Sesim çığlık olur, yükselir engin dağlara. Feryadım, feryadım sanadır sevgili. Dur, dur cani, bir başıma bırakma beni.

senin hiç aşk için gözyaşın aktı mı? Damarlarında dolanan kan alev alev içini yaktı mı? Sevda güneşin tam doğdu sandığın anda battı mı? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Senin umutların, düşlerin tek bir aşk oldu mu? Yüreğin onun sevgisiyle buram buram doldu mu? Tomurcuk olmuş aşk güllerin açmadan soldu mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Senin hiç gecelerini sevdiğinin nurlu yüzü aydınlattı mı? Ellerini, onun elleri sevda ateşiyle yaktı mı? Gözlerin sevdiğinin yollarına hasretle baktı mı? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç gözyaşlarını yağmur ile yarıştırdın mı? Onun hayaliyle yaşayıp hayatını birbirine karıştırdın mı? Kollarını belki açar diye ona doğru koşuşturdun mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Senin hiç her bakışında sevdiğin yüreğini hoplattı mı? Aşk ateşi yaktı, küllerini savurttu mu? Seven yüreğine sen istemeden kelepçe vuruldu mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç delice severken sevdiğinden koptun mu? Duvarları onun resmiyle kaplayıp ağlayarak baktın mı? Genç yaşta aşk sinene vurdu, çöktün mü? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç esen rüzgarda sevdiğinin sesini duydun mu? Açan her gülde ondan bir nebze olsun koku buldun mu? Pencerene konan her kuşa ondan haber sordun mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç acaba aşık oldun mu? Sevda ateşiyle sararıp soldun mu? Gelir diye yollarına bakıp gelmedikçe kahroldun mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Biliyorum şimdi, sen beni hiç sevmemişsin ki. Koskoca yüreğinin küçücük bir köşesini bana vermemişsin ki. Seni ölümüne sevmiştim, sen hiç bilmemişsin ki. Olsun be gülüm, canın sağ olsun. Ben yine de sevmiştim seni, canın sağ olsun.

0: Kaçmaya çalıştığım gerçek bir gün karşına çıkacak. Ve işte o gün kaçacak yerin olmayacak. Ben senin varlığını seviyorum.
1: Yokluğunu seviyorum. Sana ulaşamadığım dakikalarda. Seni duymayı, seni özlemeyi.

0: hiç görmesem bile seninle olmayı seviyorum. Hiç, hiç korkmuyorum seni sevmekten. Senin gülüşünü seviyorum.
1: Her bana bakışında, gözlerinde okuduğum o duyguyu, gözlerindeki gözlerimi seviyorum. Gönlünü seviyorum, özünü seviyorum senin. Dudaklarındaki sözlerimi seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
0: Ben sendeki o sıcaklığı, sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akan gözyaşlarını, en çok dağınık olduğunda saçlarını, beni arayan ellerini seviyorum. Yalnızlığımı seviyorum, sebebi sensen. Ayrılığını seviyorum, en çok yalnız kaldığında. Beni bulan gönlünü seviyorum. Ben en çok senin bana olan sevgini seviyorum.
1: İçimden haykırmak geliyor. Dünyaya sığdıramadığım seni kalbime sığdırmak geliyor. Ağlamak geliyor seni görmezsem. Özlemek geçiyor içimden seni. Sevmek geçiyor. İçimden sana doğru giden bin bir türlü yol geçiyor. Korkmuyorum seni sevmekten. Ben yalnızca seni seviyorum. Ne o muhteşem güzelliği, ne kalbimdeki özelliği, ne de sevdiğim için değil. Seni yalnızca sen olduğun için, ruhun için, kalbin için, aklın ve sevgin için seviyorum seni.
0: Ben seni en çok kendim için seviyorum. Belki de ilk defa bencil oluşumu sana borçlu olduğum için. Seni her şey için seviyorum. Ve sahip olmadığım hiçbir şey için. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Her dakika seninle olmayı seviyorum. Gözlerimi her açtığımda aklıma gelişini seviyorum. Her gece uyumadan önce seni sevdiğim aklıma gelince sensiz uyumayı bile seviyorum. Uyumadan önce seni düşününce.
1: Ben seni en çok umutsuzluğunda beni bulduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben seni bu şehirde olduğun için değil, benimle aynı toprağa ayak bastığın için, benimle aynı gökyüzünü paylaştığın için seviyorum. Geceleri benim yüzüme vuran ay ışığı senin de gözlerine vurduğu için seviyorum. Benim kemiklerimi ısıtan yaz güneşi sana da sıcaklık veriyor diye seviyorum seni. Benimle aynı zamanı paylaştığın için seviyorum. Ben seni benimle yaşadığın için, benden hiç gitmediğin için seviyorum. Beni hiç terk etmediğin için. Ellerini seviyorum. Allah'a açıldığında.
0: Kalbini seviyorum kapıları açıldığında. Ve gözlerini seviyorum. Ve her karşımda kapının açıldığında, bana baktığında içimde yakaladığın coşkumu seviyorum. Her bana baktığında seni sevdiğimi hatırlamayı seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. O kadar çok seviyorum ki seni sevmeyi. Yalnızca sen olduğun için hayatımda kendimi bile seviyorum sen olunca aklımda. Kalbimi seviyorum, seni seviyor diye. Gözlerimi seviyorum, seni görüyor diye. Ruhumu seviyorum, senin ruhuna bu kadar yakın diye. Gülümsemeni seviyorum seni düşününce. Ayakta kalışımı seviyorum, sebebi sen olunca. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
1: Ben sana olan sevgimi yazan kalemimi seviyorum. Senin adını yazdığım kağıdı seviyorum. Sana olan sevgime benzettiğim her sevgiyi seviyorum. Bana seni hatırlatan her şey, sana giden yolları seviyorum. O kadar çok seviyorum ki seni. Seni kaybetmek korkusunu bile, içinde yalnızca sen olduğun için, sana karşı duyduğum bir duygu olduğu için, korkumun sebebinde sen olduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
0: Yine de
1: korkmuyorum seni sevmekten. Seni

Analar bize seslenirdi taş avlularda. Koşarak gelirdik. Koşarak ağrıyan yoksul çocukluklarda. Türküler, maniler duyulurdu daracık sofalarda. Yara benden, yara benden. Ok senden, yara benden. Ne sende ok tükenir, ne acı yara benden. O analar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar mağrur mabetler gibi susardılar. Eyvanlarda serin yaz geceleri kurutulmuş patlıcanları tokuştururduruz gelir. Bir kahvenin telvesinde buğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş avlulardan. Koşarak gelirdik, koşarak yırttığımız sokaklardan. Türküler, maniler duyulurdu ilenen avutlardan. Su olup taşabilsem, dağları aşabilsem, ne kadar sevinirdim sana yaklaşabilsem. O anılar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar ana kokar, gül bakar, şehri açardılar. Analar gökyüzüne ne güzel bakardılar. Analar saçlarında aklıkları kınalarla kandırıp, kandillerde mum yakar, yatırlarda mahcup dilekler tutardılar. Herkesin anısı bir defa ölür. Ölür kınaları, yemek tarifleri ve türküleri. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür sevgileri, korkuları ve öpüşleri. Herkesin anası bir defa ölür. Bir hançer birden böler ikiye yüreklerimizi.

Bana henüz yolunu sonu budur denmedi. Ben ömrümü harcadım, bu yollar tükenmedi.

düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözümde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

incitir beni. Yokluğuna yol yol olsa uzasa, unutmam seni. Yokluğuna yol yol olsa uzasa,

Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

yar deyince kalem elden düşüyorsun. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Söylesem büyüsü bitecekti. Söylesem kelimeler yetmeyecekti. Oysa bambaşka bir şiirimdir yazamadığım. Kimi gün koşacak yolum, kimi gün kırık bir kolumdum. Kimi gün deli dolu akan nehrim, kimi gün içime akıttığım zehrimdin. Sustum, yumruklarımı sıkarak. Sustum, düşlerime saklanarak. Sustum, yastıklara sarılarak. Hep sustum. Ve şimdi bir çığlık gibi kanasam da yüreğimde, hala susma hakkımı kullanıyorum. Sadece sana güle güle diyorum. Kim?

Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar.

Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum.

senin hiç aşk için gözyaşın aktı mı? Damarlarında dolanan kan alev alev içini yaktı mı? Sevda güneşin tam doğdu sandığın anda battı mı? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Senin umutların, düşlerin tek bir aşk oldu mu? Yüreğin onun sevgisiyle buram buram doldu mu? Tomurcuk olmuş aşk güllerin açmadan soldu mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Senin hiç gecelerini sevdiğinin nurlu yüzü aydınlattı mı? Ellerini, onun elleri sevda ateşiyle yaktı mı? Gözlerin sevdiğinin yollarına hasretle baktı mı? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç gözyaşlarını yağmur ile yarıştırdın mı? Onun hayaliyle yaşayıp hayatını birbirine karıştırdın mı? Kollarını belki açar diye ona doğru koşuşturdun mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Senin hiç her bakışında sevdiğin yüreğini hoplattı mı? Aşk ateşi yaktı, küllerini savurttu mu? Seven yüreğine sen istemeden kelepçe vuruldu mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç delice severken sevdiğinden koptun mu? Duvarları onun resmiyle kaplayıp ağlayarak baktın mı? Genç yaşta aşk sinene vurdu, çöktün mü? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç esen rüzgarda sevdiğinin sesini duydun mu? Açan her gülde ondan bir nebze olsun koku buldun mu? Pencerene konan her kuşa ondan haber sordun mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Sen hiç acaba aşık oldun mu? Sevda ateşiyle sararıp soldun mu? Gelir diye yollarına bakıp gelmedikçe kahroldun mu? Olsun, bana bunları yaşattın ya gülüm, canın sağ olsun. Biliyorum şimdi, sen beni hiç sevmemişsin ki, koskoca yüreğinin küçücük bir köşesini bana vermemişsin ki, seni ölümüne sevmiştim, sen hiç bilmemişsin ki. Olsun be gülüm, canın sağ olsun. Ben yine de sevmiştim seni, canın sağ olsun.

0: Kaçmaya çalıştığım gerçek bir gün karşına çıkacak. Ve işte o gün kaçacak yerin olmayacak. Ben senin varlığını seviyorum.
1: Yokluğunu seviyorum. Sana ulaşamadığım dakikalarda. Seni duymayı, seni özlemeyi. Hiç görmesem bile seninle olmayı seviyorum. Hiç korkmuyorum seni sevmekten. Senin gülüşünü seviyorum.
0: Her bana bakışında, gözlerinde okuduğum o duyguyu, gözlerindeki gözlerimi seviyorum. Gönlünü seviyorum. Özünü seviyorum senin. Dudaklarındaki sözlerimi seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
1: Ben sendeki o sıcaklığı, sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akan gözyaşları, en çok dağınık olduğunda saçlarını, beni arayan ellerini seviyorum. Yalnızlığımı seviyorum, sebebi sensen. Ayrılığını seviyorum, en çok yalnız kaldığında. Beni bulan gönlünü seviyorum. Ben en çok senin bana olan sevgini seviyorum.
0: İçimden haykırmak geliyor. Dünyaya sığdıramadığım seni kalbime sığdırmak geliyor. Ağlamak geliyor seni görmezsem. Özlemek geçiyor içimden seni. Sevmek geçiyor. İçimden sana doğru giden bin bir türlü yol geçiyor. Korkmuyorum seni sevmekten. Ben yalnızca seni seviyorum. Ne o muhteşem güzelliği, ne kalbimdeki özelliği, ne de sevdiğim için değil. Seni yalnızca sen olduğun için, ruhun için, kalbin için, aklın ve sevgin için seviyorum seni.
1: Ben seni en çok kendim için seviyorum. Belki de ilk defa bencil oluşumu sana borçlu olduğum için. Seni her şey için seviyorum. Ve sahip olmadığım hiçbir şey için. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Her dakika seninle olmayı seviyorum. Gözlerimi her açtığımda aklıma gelişini seviyorum. Her gece uyumadan önce seni sevdiğim aklıma gelince, sensiz uyumayı bile seviyorum. Uyumadan önce seni düşününce.
0: Ben seni en çok umutsuzluğunda beni bulduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben seni bu şehirde olduğun için değil, benimle aynı toprağa ayak bastığın için, benimle aynı gökyüzünü paylaştığın için seviyorum. Geceleri benim yüzüme vuran ay ışığı senin de gözlerine vurduğu için seviyorum. Benim kemiklerimi ısıtan yaz güneşi sana da sıcaklık veriyor diye seviyorum seni. Benimle aynı zamanı paylaştığın için seviyorum. Ben seni benimle yaşadığın için, benden hiç gitmediğin için seviyorum. Beni hiç terk etmediğin için. Ellerini seviyorum. Allah'a açıldığında.
1: Kalbini seviyorum kapıları açıldığında. Ve gözlerini seviyorum. Ve her karşımda kapının açıldığında, bana baktığında içimde yakaladığın coşkumu seviyorum. Her bana baktığında seni sevdiğimi hatırlamayı seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Kadar çok seviyorum ki seni sevmeyi. Yalnızca sen olduğun için hayatımda, kendimi bile seviyorum sen olunca aklımda. Kalbimi seviyorum. Seni seviyor diye. Gözlerimi seviyorum seni görüyor diye. Ruhumu seviyorum. Senin ruhuna bu kadar yakın diye. Gülümsemeni seviyorum seni düşününce. Ayakta kalışımı seviyorum sebebi sen olunca. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
0: Ben sana olan sevgimi yazan kalemimi seviyorum. Senin adını yazdığım kağıdı seviyorum. Sana olan sevgime benzettiğim her sevgiyi seviyorum. Bana seni hatırlatan her şey, sana giden yolları seviyorum. O kadar çok seviyorum ki seni, seni kaybetmek korkusunu bile, içinde yalnızca sen olduğun için, sana karşı duyduğum bir duygu olduğu için, korkumun sebebinde sen olduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Seni

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdim çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut gönlüm, unut gönlüm, boş ver gönlüm.

Bir sabah aniden çıkıp da gelsen, işte ben buradayım, bak döndüm desen, elini, tenini, sıcacık nefesini, inan ki seni, tek seni özledim, özledim, seni özledim. Gelmedin, çıldırdım, yolunu gözledim. Seni inan sevgilim, kendimden bile gizledim. Özledim, inan ki seni özledim, Yokluğun cehennem, gidişin ölüm. Sen yoksun yanımda, çektiğim zulüm. Belki bir gün vazgeçer de dönersin gülüm. Özledim, inan ki seni özledim, Neredeydin bilemem bunca zaman. Yeminler olsun ki aklımdan çıkmadım bir an. Bir bilsen sensiz ne çektim o zaman. Özledim, tek seni özledim,

bir akşamüstü güneş batarken ben geleceğim aklına birden. Rüzgarlar da azacak saçlarına, ben geleceğim aklına, ağlayacaksın. Gün gelip otursan nikah masasına, mutluluk hayaliyle atsan imzanı da. Eşinle yapacağın ilk dansında ben geleceğim, ben geleceğim aklına, ağlayacaksın.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi.

ya kızım, sen sevmesini bilmeyen, aşk için hiç değmeyen birisin. Aynı zamanda zır delinin birisi. Adını kalbime aşkla yazmıştım. Güzel bir hayali gerçek sanmıştım. Senin sevgine nasıl da kanmıştım. Seni sevdiğim için özür dilerim. Aşkından karşılık beklemek suçmuş. Şu vefasız dünyada neler yokmuş. Senin beni sevmeye niyetin yokmuş. Seni sevdiğim için özür dilerim.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Gençliğime vurulan prangalar, ömrümde yakılmış mektuplar, sen ömrümün alınması, tövbelerim olan dualarım, sen duygularıma vurulan karanlıklar. Ayrılığında eriyen bir gencim şimdi, gözyaşlarım, gözyaşlarım mühür olmuştur bu sevdaya. Neyleyim canım, geçit vermezler düşman bize. Yaralı bir ceylandın sen, dağ başlarında dolaşan. Kaçak bir firardım ben sevdiğim, seni kurşun.

Üşüyen ellerinden tutsana. Bu can sende hayat buldu. Gidişin ölümüm olur sevdiğim bilesin. Yakaran dualarımla geliyorum sana sevdiğim. Bir gencin ızdırabıdır bu sana. Yok olan varlığımın yeniden var edişi sensin bilesin sevdiğim. Yakaran duygulardır sana aykırışım. Sesim çığlık olur, yükselir engin dağlara. Feryadım, feryadım sanadır sevgili. Dur, dur cani, bir başıma bırakma beni.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

bana henüz yolunu, sonu budur denmedi. Ben ömrümü harcadım, bu yollar tükenmedi.

düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözümde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.

Sen benimsin hayal gözlüm. Şu yarınlar ikimizin. Sensiz olmak asla olmaz. Ben senden hiç ayrılamam ki.

incitir beni. Yokluğuna yol yol olsa uzasa, unutmam seni. Yokluğuna yol yol olsa uzasa,

el kurtar beni der. Akşam vakti dolaştım sokak

Analar bize seslenirdi taş avlularda. Koşarak gelirdik. Koşarak ağrıyan yoksul çocukluklarda. Türküler, maniler duyulurdu daracık sofalarda. Yara benden, yara benden. Ok senden, yara benden. Ne sende ok tükenir, ne acı yara benden. O analar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar mağrur mabetler gibi susardılar. Eyvanlarda serin yaz geceleri kurutulmuş patlıcanları tokuştururdu rüzgar. Bir kahvenin telvesinde boğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş avlulardan. Koşarak gelirdik, koşarak yırttığımız sokaklardan. Türküler, maniler duyulurdu ilenen avutlardan. Su olup taşabilsem, dağları aşabilsem, ne kadar sevinirdim sana yaklaşabilsem. O anılar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar ana kokar, gül bakar, şehriye açardılar. Analar gökyüzüne ne güzel bakardılar. Analar saçlarında aklıkları kınalarla kandırıp, kandillerde mum yakar, yatırlarda mahcup dilekler tutardılar. Herkesin anısı bir defa ölür. Ölür kınaları, yemek tarifleri ve türküleri. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür sevgileri, korkuları ve öpüşleri. Herkesin anası bir defa ölür. Bir hançer birden böler ikiye yüreklerimizi.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi.

Bir sabah aniden çıkıp da gelsen. İşte ben buradayım. Bak döndüm desen. Elini, tenini, sıcacık nefesini. İnan ki seni, tek seni özledim. Tek seni özledim. Tek seni özledim. Tek seni özledim. Özledim. Özledim. Seni özledim. Gelmedin, çıldırdım, yolunu gözledim. Seni inan sevgilim, kendimden bile gizledim. Özledim, özledim, inan ki seni özledim. İnan ki seni özledim, inan ki seni özledim. Yokluğun cehennem, gidişin ölüm. Sen yoksun yanımda, çektiğim zulüm. Belki bir gün vazgeçer de dönersin gülüm. Özledim, özledim, inan ki seni özledim. İnan ki seni özledim, inan ki seni özledim. Neredeydin, bilemem bunca zaman. Yeminler olsun ki aklımdan çıkmadım bir an. Bir bilsen sensiz ne çektim o zaman. Özledim, özledim. Tek seni özledim. Tek seni özledim.